0: hükümet sosyal itinime sözü olsun. Çok da kısım var. Şimdi ben diğer karakol kudur. Şimdi sen şu Moritanya. Bu şimdi ama başlı gezeyim. Radyo aktörü var. Radyo
1: Universidad 93.7 en Navojoa.